Bir gol nane olur. Louisiana Zulu 570887 Z 570887. It's gonna be a 10. It's gonna be Colorado.